Diler sensin motor sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Ozan'da Serhat Biş